Bu yıl için kaybettiğim. As I was additionally mentioning to respond routine or private.